rokanı aşk rabu günagrim bu dana va pimle sert lomda dana neşim de ud berin darım halakantım le ya takır tüm kamu da vin darım men her xom feri vada amut qina la bar yarım.